Dedişimiz uyumak eğer sabahın yok. Dedişimiz yazın sualında sper para. Radio Status Capsule.